0: Milyonlarca işçi bugünden itibaren maaş zammı alacak. Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilere yönelik yardımların risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı hakkında açıklama yaptı. Bugünden itibaren askeri ve ödül ücretleriyle çalışan yaklaşık 2.8 milyon işçi yeni mali yılın ilk ödeme döneminde maaş artışı görecek. Ulusal askeri ücret yaklaşık %6 artarak saatte $26.44 yükselirken askeri ödül ücretleri de %4.75 arttı. Hükümetin son gelir vergisi indirimleri de bugün başlıyor. En düşük marjinal vergi oranı %16'dan %15'e düşürülerek düşük ve orta gelirli çalışanlara mütevazi bir rahatlama sağlanıyor. İşverenler artık emeklilik katkı paylarını 3 ayda bir yerine maaşlarla aynı anda ödemek zorundalar. Hükümet bu değişikliklerin işçilerin emeklilik birikimlerini daha hızlı oluşturmalarına ve ödenmemiş emeklilik katkı paylarına karşı önlem almalarına yardımcı olacağını söylüyor. Hazine Bakanı Jim Chambers bunun Avustralyalıların şu anda ihtiyaç duyduğu şey olduğunu belirtiyor.
1: The 1st of July is an especially important day. We cut taxes again. We boost wages again. We extend paid parental leave. We pay superannuation on payday.
0: 1 Temmuz özellikle önemli bir gün diyen Chambers, vergileri tekrar düşürdük. Ücretleri tekrar arttırdık. Ücretli ebeveyn iznini uzattık. Emeklilik ödemelerini maaş gününde yaptık ve yakıt özel tüketim vergisindeki indirimi de uzattık. Bu, Avustralyalıların ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği yaşam maliyeti rahatlamasıdır, diye konuşuyor. Öte yandan, iki kişinin Başbakan Albanese'nin kişisel banka bilgilerine eriştiği iddiaları hakkında da konuşan Avustralya Maliye Bakanı Jim Chambers, bu iddiaları son derece endişe verici olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler, kendisine bağlı UNWA yani Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın $145 milyon karşı karşıya kalması nedeniyle Filistinli mültecilere yönelik yardımların risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bu açığın Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye genelinde okulları, sağlık hizmetlerini ve acil yardımları tehdit ettiğini söylüyor. Uyarı, Gazze'nin hala çok fazla insani yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kuruluşun şu anda geçmişte olduğu gibi kendisine bağımlı olanlara hizmet veremediğini söylüyor.
2: For generations, Palestine refugees have counted on UNRWA for registration, emergency assistance and essential public services. But the agency situation is increasingly precarious. It faces sweeping restrictions throughout the occupied Palestine.
0: Nesiller boyunca Filistinli mülteciler kayıt, acil yardım ve temel kamu hizmetleri için UNRWA'ya güvendiler diyen Guterres, ancak kurumun durumu giderek daha da tehlikeli hale geliyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında geniş kapsamlı kısıtlamalarla karşı karşıya ve 100 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarındaki nakit açığı kurumun mevcut yükümlülüklerini yerine getirmesini engelliyor, bilgisini paylaşıyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da bir yardım konvoyuna düzenlenen ve birçok yardım görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

0: ve sorumluların adalete teslim edilmesini istedi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, konvoyun aylar süren çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla insanın yerinden edildiği Zhongli eyaletine yardım ulaştırdığını söyledi.
1: We are deeply saddened by the killing of five humanitarian workers whose convoy operated by a local partner was ambushed yesterday in Duke County in Zhongli State. Four others were injured and several civilians were reportedly killed or injured. Their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy.
0: Yerel bir ortak tarafından işletilen konvoyun dün Zhongli eyaletinin Duke ilçesinde pusuya düşürülmesi sonucu 5 insani yardım çalışanının öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz diyen Dujarric, 4 kişi yaralandı ve birkaç sivilin de öldürüldüğü veya yaralandığı bildirildi. Konvoyun açıkça insani yardım konvoyu olduğu belirtilmişti. İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez. Bu alçakça saldırıdan sorumlu olanların derhal soruşturulmasını ve hesap vermelerini talep ediyoruz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve bazı cumhuriyetçi isimler yönetimin doğum hakkına dayalı vatandaşlığı kısıtlama girişimini reddeden yüksek mahkeme kararını eleştirerek Kongre'nin konuyu yeniden ele almasını istediler. Mahkeme, anayasanın Amerikan topraklarında doğan hemen hemen herkese otomatik Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı garantisi verildiğine hükmederek Başkan Trump'ın ülkede yasa dışı veya geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarını hedef alan başkanlık emrini reddetti. Bu öneri yönetimin göçmenlik politikasının önemli bir parçasıydı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson mevcut sistemin yaygın olarak kötüye kullanıldığını söylüyor.
2: It is a serious problem. It's become a tourism, birthing tourism they call it, you know, a trend where people would just come and you just come onto the soil and
0: ciddi bir sorunumuz var. Biliyorsunuz bunu doğurganlık turizmi diyorlar diyen Mike Johnson, yani insanların gelip toprağa ayak basar basmaz çocuk sahibi olup daha sonra sosyal devletin ve diğer her şeyin avantajlarından yararlanabildikleri bir trend haline geldi. Bu durum kötüye kullanılıyor açıklamasında bulundu. Bir İnsan Hakları Komisyonu raporu Avustralya'nın yerli halklarının karşılaştığı sistematik adaletsizlikleri durdurmak için daha fazla söylem yerine harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Sosyal adalet raporu, yüksek hapis oranları, güvenli konut, sağlık hizmetleri ve eğitime eşit erişim eksikliği de dahil olmak üzere bir dizi acil sorunu belirledi. Yerli ve Torres Boğazı Adalıları Sosyal Adalet Komiseri Kate Kiss, acilen atılması gereken adımlar olduğunu söylüyor.
3: Making sure that we're meeting the commitments and obligations that we've signed up to in international treaties, making sure that human rights protections are in place for all Australians.
0: Uluslararası anlaşmalarda imzaladığımız yükümlülükleri ve taahhütleri yerine getirdiğimizden emin olmak, insan haklarını korumanın sadece Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları değil, tüm Avustralyalılar için geçerli olduğundan emin olmak istiyoruz diyen Kiss, çünkü tüm Avustralyalılar kelimenin tam anlamıyla haklarının ihlal edilmesiyle karşı karşıya kalmaya çok yakın ifadelerini kullanıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararına Türkiye ve Ermenistan tepki gösterdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır dedi. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın

73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail kabinesi 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören teklifi 28 Haziran'da oy birliğiyle kabul etmişti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, gündemdeki Avrupa ordusu tartışmalarına ilişkin her üye devletin NATO'nun genel yaklaşımının da bir parçası olan kendi ordusu var. Dolayısıyla her Avrupa Birliği üyesi ülkenin ardından Avrupa liderliğine tabi olacak başka bir ordu kurması imkansızdır açıklamasını yaptı. Ayrıca Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler aracılığını desteklediklerini söyleyen Kallas, açıklamasında Türkiye'nin vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurguladı. 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi parlamenterler zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız ifadelerini kullanmıştı. Partisinin grup toplantısında NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir ifadelerini kullandı. Ayrıca NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli, askeri hastaneler açılmalıdır. Bu hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir diye konuştu. Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirildiğini duyuran Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin çalışma izni alma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı, 26 ilde teşkilatların feshedildiğini ve 7 il başkanının ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş hakkında bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanmış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilmesini sebep göstererek soruşturma başlattı. Sosyal medyada hem övgü alan hem de eleştirilen Göktaş'ın son gösterisi Ölü Deniz, YouTube'da yayınlandığı ilk 5 günde milyonlarca kişi tarafından izlenmiş durumda. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 26 kuruştan, 69 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise başkent Canberra yağışlı 16 derece, Sydney az yağışlı 23, Melbourne'de yağışlar artıyor 17, Perth yağışlı 17, Adelaide az yağışlı 16, Hobart parçalı bulutlu 15, Wollongong'da yağışlar artıyor 21, Newcastle genelde güneşli 22, Brisbane genelde güneşli 23, Cairns genelde güneşli 26 ve Darwin az yağışlı 30 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.

0: is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, N.A., member FDIC.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Yayına sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: CHP'de işler karışık. Bay Kemal'in önergesiyle mecliste Özgür Özel'in milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacak, hakaret suçlamalarıyla Ekrem Bey'in yanına göndermeseler bile işi zor. Karşısında 25 yıla yakın koltuğunu kaybetmeyen bir siyasetçi lider var. Zaten 13 yıl Kemal Bey'in başkanlığındaki seçim kazanamayan seçmene de güvenmek zor. Hayırlısı olur inşallah demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Loro'muzu dinleyicimiz: değerli sanatçı Kadir İnanır'ın cenaze töreninde iki çelenk dikkatleri çekti. Birinin üstüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğerinin üstünde yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Tüm Türkiye'de büyük şaşkınlık yaratan bu olayda herkes birbirine soruyor: lütfen karar veriniz, hanginiz 2028 başkanlık seçimlerinde Erdoğan karşısında 14. yenilgiyi tatmak isteyeceksiniz diye sormuş. Ve barış yanlısı olan Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın 1915 acı olayları ile ilgili İsrail'e hitaben yaptığı açıklaması çok olumlu ve politik olmuştur diyor bu dinleyicimiz. Bondi Harry Bey de Trump, NATO, Ankara'daki 7-8 Temmuz NATO zirvesi öncesi Ankara'ya havuç verdi. 8 jet uçağı motorunu satacağını söyledi Erdoğan'a. Ancak bu havuç Türkiye'ye yaramaz. Türkiye zaten TF-35000 dünyanın en ileri jet motorunu yaptı zaten diyor bize gönderdiği mesajında. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, FIFA 2026'da heyecan devam ediyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda dün favorilerden ikisi devrilirken bugün pek sürpriz yaşanmadı. İlk kez milli takımda forma giyen 25 yaşındaki Japon oyuncu Kaishu Sano takımını Brezilya karşısında 29. dakikada öne geçirdi. Ancak Brezilya önce 56. dakikada beraberliği sağladı ve sonra 90+6'da uzatma dakikalarında dramatik bir golle Japonya'nın Dünya Kupası hayallerini sona erdiren Brezilya'dan Gabriel Martinelli oldu. Houston belongs to Brazil. 5 kez şampiyon olan Brezilya top hakimiyetini elinde tuttu ve çok daha fazla gol fırsatı yarattı, ancak grup aşamasında Hollanda, Tunus'u ve İsveç'i yenen Japonya maçın son anlarına kadar cesurca

0: savunma yapsa da favori Brezilya'yı geçemedi. Önceki gün Güney Afrika'yı yenen ev sahibi Kanada son 16'ya kalan ilk takım olmuştu. Ancak her şeye rağmen dünün en çok konuşulan karşılaşması grup aşamasında Türkiye'yi yenen ve Avustralya ile berabere kalan Paraguay'ın Almanya ile oynadığı maç oldu. Julio Enciso ilk yarı bitmeden hemen önce bir kafa vuruşuyla Paraguay'ı öne geçirdi. Ancak ikinci yarıda Kai Havertz beraberliği sağladı ve maç 120 dakika sonunda 1-1 bitti.
1: It's Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score!
0: Ardından turnuvanın sürpriz takımı penaltı atışlarını 4-3 kazanarak son 16 turuna çıktı. Paraguaylı Jose Canale, zayıf görünen takıma unutulmaz bir zafer kazandıran ve coşkulu kutlamalara yol açan belirleyici penaltıyı gole çevirdi. Paraguaylı taraftar Carlos Garcia hissettiklerini şöyle anlatıyor.
2: This is the best freaking experience we have ever had. This generation have not seen this level of football. This Guarani energy that we've seen today was the best experience I've ever had.
0: Bu şimdiye kadar yaşadığımız en müthiş deneyim. Bu nesil bu seviyede bir futbol görmemişti. Bugün gördüğümüz bu enerji hayatımda yaşadığım en iyi deneyimdi. Kelimelerle anlatamıyorum. Bu takım bu enerjiyle, bu azimle herkese karşı koyabilir. Sırada Fransa var, hadi gidelim diyor. Bu arada favorilerden Hollanda da erken eve dönenlerden. Hollanda'nın ilk golünü atan Cody Gakpo golün ardından gözyaşlarına boğuldu. Liverpool'lu oyuncu kısa süre önce doğmamış oğlunu trajik bir şekilde kaybetmesinin ardından tarif edilemez bir duyguseli yaşıyor. Issa Diop'un 91. dakikada attığı beraberlik golü de Fas'ı uzatmalara taşıdı. Böylece kaotik bir penaltı atışları serisinin ardından Fas 3-2 kazandı maçı. Maçın ardından Faslı Achraf Hakimi konuştu.
3: Amazing, no words. We make it. It was not easy. I'm so tired right now, but really proud of the team.
0: It was the 91st. İnanılmaz, inanılmaz. Endişelenmeyin. Başardık, kolay olmadı ama şu anda çok yorgunum. Takıma gerçekten gurur duyuyorum. Gazeteci soruyor, gol 91. dakikada geldi. Takım nasıl konsantrasyonunu korudu ve asla pes etmedi? Dediğiniz gibi, bu oyunu biliyoruz, kiminle oynadığımızı biliyoruz. Konsantre olmalıyız, hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmalıyız. Maçın nasıl gideceğini bilmiyoruz ama güçlü bir zihniyet sergiledik ve geri döndürdük diyor. 2022 yılında Katar'daki Dünya Kupası'nda Fas, Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan ilk Afrikalı takım olmuştu. Ancak yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenilmişti. Bugünkü maçlarda turnuvanın favorisi olarak görülen Fransa İsveç'i 3-0 yendi. Kylian Mbappe'nin attığı 2 gol dışında Bradley Barcola da 1 gol attı. Mbappe turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkarırken Dünya Kupalarındaki gol sayısını da 18'e çıkardı. Bu turnuvada Arjantinli Lionel Messi'nin de 6 golü var. Tüm kupalardaki toplam gol sayısı ise Mbappe'den bir fazla 19. Fransa'nın son 16'daki rakibi Almanya'yı evine gönderen Paraguay olacak. Maçın ardından konuşan İsveç teknik direktörü Graham Potter sonucun hayal kırıklığı yaratsa da takımından gurur duyduğunu belirtti.
4: We started, thought the first period was quite stable and then thought we just
0: İlk devrenin oldukça dengeli geçtiğini düşünüyorum. İlk yarının ikinci yarısında biraz fazla ileri çıktığımızı düşündüm. Onların sahip olduğu kalite karşısında direnmek kolay değil ama geriye itildik. Devre arasında geride gitmek hayal kırıklığı yaratıyor. Belki o durumda yeniden toparlanabilirdik ancak bu durum maçı bizim için açıkça biraz daha zorlaştırdı diyor. Bugünkü diğer maçlarda Norveç, Fildişi sahilini 2-1 yenerken ev sahiplerinden Meksika'da Ekvador'u eledi. Yarınki maçlar Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle sabah 2'de başlayacak İngiltere-Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 6'da başlayacak Belçika-Senegal ve 10'da başlayacak Amerika Birleşik Devletleri-Bosna-Hersek maçları. Son 16'da bildiğimiz karşılaşmalar Kanada-Fas, Paraguay

0: Fransa ve Brezilya Norveç. Bu arada dikkatlerimiz Avustralya'ya çevrildi. Socceroos cumartesi günü Avustralya doğu kıyısı saatiyle sabah 4'te Dallas'ta Mısır'la karşılaşacak. Japon liginde oynayan forvet Tete Yengi takım içindeki özgüvenin giderek arttığını söylüyor.
1: We showed in the Turkey game, in the Paraguay game and bits in the US game that we can compete with good nations. Play some good football. So, you know, we just keep on looking to work hard every game.
0: Türkiye, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri maçlarında güçlü takımlarla rekabet edebileceğimizi ve iyi futbol oynayabileceğimizi gösterdik. Biliyorsunuz her maçta sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Fiziksel olarak rakip takımdan üstün olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda çalışmaya devam ettiğimiz ve top hakimiyetimizi maçın geri kalanında da gösterdiğimiz sürece elimizde en üst düzeyde kaliteli oyuncular var diyor. Tete Yengi ve Mo Ture milli kadroda yer alan 5 Adelaide merkezli oyuncudan ikisi. Öte yandan milli takımını sonradan İtalya'dan Avustralya'ya çeviren Christian Volpato Dünya Kupası kadrosuna son anda dahil edilmişti. Bu karar Sydney doğumlu kanat oyuncusunun 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde Socceroos'un çağrısını reddetmesinden 4 yıl sonra geldi. Bildiğiniz gibi İtalya bu Dünya Kupası'na katılamadan elendi. Volpato bu sefer Avustralya'yı seçmenin doğru bir karar olduğunu söylüyor. Bu Dünya Kupası'na giden yolu pek kolay olmadı. Hem Sydney FC hem de Western Sydney Wanderers akademileri tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra ailesi büyük bir risk alarak İtalya'ya taşınmış.
2: Growing up in Australia and playing for like the two best academies in Sydney, you know, I got told.
0: Avustralya'da büyüdüm ve Sydney'deki en iyi iki akademide oynadım. Ama her ikisi de bana kısaca oynamak için yeterince iyi olmadığımı söyledi. Artık zamanımın geldiğini hissediyordum. Bilemiyordum. Çocukken hep İtalya'ya gitmek istemiştim. Babamla eve dönerken arabada ağladığımı hatırlıyorum. O da bana şimdi İtalya'ya gideceğiz ve şansımızı deneyeceğiz dedi. O cesur adım her şeyi değiştirmiş.
2: My mom, she sold a shop. We leased our house. We left everything. Just to go for a trial and you know we thank God.
0: Annem dükkanını sattı, evimizi kiraya verdik. Sadece bir deneme antrenmanına katılmak için her şeyi geride bıraktık. Tanrı'ya şükür denemeleri geçtim ve hayatım o andan itibaren değişti. Bana ikinci bir şans verdikleri için İtalya'ya da çok şey vermem gerektiğini hissediyorum diyor. Şimdi Volpato futbol serüveninin başladığı ülkeyi temsil ediyor. Hem de en büyük sahnede.

0: Sayın dinleyiciler, evet şimdi Meksika maçı da 2-0 bitti. Meksika son 16'ya çıktı. Şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, futbolla ilgili Mustafa Bey Queensland'den mesaj göndermiş. Bence Türkiye gibi takımların Paraguay'ı örnek almaları lazım. Adamlar canla başla oynuyorlar. Tebrik etmek lazım demiş. Gerçekten hiç beklenmedik takımlar, en azından benim gibi futbolla o kadar aşina olmayan kişiler için hiç beklenmeyen takımların beklenmeyen performanslar gösterdiğini görüyoruz bu Dünya Kupası'nda. Tekrar edelim. Tüm Dünya Kupası maçlarını SBS'te ve SBS On Demand'de hem canlı hem de daha sonra kayıt altına alınmış banttan dinleyebilirsiniz. Ayrıca SBS On Demand'de mini maçlar ve maç özetleri de var. Hatta SBS ve SBS On Demand'de yorumcuları dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da hangi yaşta olursanız olun futbol oynamanız için birçok fırsat var.
8: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz.
0: FIFA Dünya Kupası'nın dünyayı bir araya getirdiğini söylemek pek abartı olmaz. Ne de olsa futbol dünyanın en popüler sporu olarak biliniyor. Ancak futbol aslında mahallelerdeki sahalarda ve genel kulüplerde her yaştan ve her seviyeden sıradan oyuncularla başlar. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Önce en önemli soruyu halledelim. İngilizce'de bu oyuna futbol mu diyorsunuz yoksa soccer mı? Bu soruyu Football Australia'nın futbol direktörü Heather Garrioka sorduk.
9: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to.
0: Bence Avustralya'da futbolu futbol olarak adlandırmalıyız. Bu dünya çapında oynanan bir spor diyor. Futbol ülke çapında 1.9 milyon katılımcıyla son derece kapsayıcı bir spor.
9: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over
0: ülkedeki en çok katılımcıya sahip spor dalı ve hızla büyüyor diyor Gary Ock. Avustralya'daki futbol camiasında 87'den fazla farklı milletten ve 35 farklı dil grubundan insan var. Katılımcıların %72'sinden fazlasının yurt dışında doğduğunu biliyoruz ve futbolun ülkedeki en kapsayıcı spor dalı olmasından büyük gurur duyuyoruz diyor. Futbolun popülaritesi, kökeni, cinsiyeti, yaşı veya yeteneği ne olursa olsun insanları bir şekilde kolayca bir araya getirmesinde yatıyor. 4 ya da 5 yaşından itibaren amatör seviyede oynayabilir ya da hareket kabiliyetiniz eskisi kadar iyi değilse yürüyüş futbolu takımına katılabilirsiniz. Football Australia ihtiyacınız olan tüm kaynaklara sahip. Web sitesinde Football Australia'nın toplum futboluna yönelik resmi dijital platformu olan Play Football'u bulabilirsiniz.
9: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used.
0: Bu platform temel olarak ülke çapında oyuncular, antrenörler, hakemler ve gönüllüler tarafından kullanılıyor ve kaydolmanız durumunda tüm kulüpler, müsabakalar ve üye federasyonlar tarafından kaydınızın tanınması anlamına geliyor diye açıklıyor Gary Ock. Buradan yerel kulübünüze kaydolabilirsiniz. Futbolun merkezine kapsayıcılık yatıyor. Gençler ve yaşlılar, ilk uluslardan oyuncular, özel ihtiyaçları ve yetenekleri olan oyuncularla kültürel ve dilsel açıdan farklı toplumlardan gelen insanlar için programlar mevcut. Football Australia web sitesini incelerken Mini Roos yerleşim programı ve çok kültürlü gençlik programı ile karşılaşacaksınız. Football New South Wales Toplum ve Üye Hizmetleri Başkanı Aaron Dibdin, programların Football Australia tarafından yürütülen ücretsiz girişimler olduğunu açıklıyor.
10: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory.
0: Bu iki programın temel amacı futbola iyi bir giriş kapısı sunmak. Böylece insanlar gelip bir tanıtım programına katılabilir. Bu sporla ilgilenmeye başlayabilir. Aynı zamanda bir kulüple bağlantı kurabilir ve umarız 600'den fazla kulübümüzden birine üye olabilirler. Çünkü kulüplerimiz de birer toplumdur diyor. Bu tür programları insanların kültürel toplumları ve futbol toplumları arasında uçurumu kapatmalarına yardımcı olmanın mükemmel bir yolu olarak görüyoruz diyor. Lal Roach'ın taklumu toplum futboluna çeken şey de sosyal katılımdı. Queensland'daki SSI Multicultural Sports Club aracılığıyla ücretsiz bir kız futbol programına başladı ve bir daha hiç bırakmadı.
11: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching and then I
0: futbol eğitimine davet edildim. Bir bölüm tamamlamam teklif edildi. Daha sonra MSC'ye de katılarak ana akım futbol kulübüne de girebildim. Diğer gençlere genellikle şunu söylüyorum. Spor ayrımcılık yapmaz. Bu yüzden kendinizi kabul edilmiş hissedersiniz diyor. Futbolu muhtemelen bir kız sporu olarak biliyorsunuz. Ancak sadece New South Wales eyaletinde bile yaklaşık 80 bin oyuncu yaz futboluna kaydoluyor. Dibdin, yaz futbolu ya da sezon dışı futbolun başlı başına büyük bir spor dalı olduğunu söylüyor.
10: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go.
0: Kış aylarında oynayamayan ancak bu sporu denemek isteyenler için son derece uygun olduğunu söylüyor. Birçok kişinin yaz futbolunu denediğini ve bu spora bayıldığını, ardından da ertesi yıl kış futbol kulüplerine kaydolduğunu görüyoruz diyor. Daha küçük takımlarla daha küçük bir sahada oynanan bu oyun daha rahat bir atmosferde geçiyor. İnsanlar kız sezonundaki maçlarda deneyemeyecekleri bazı hünerleri veya eğlenceli hareketleri burada deneme fırsatı buluyor. Risk daha az, eğlence ise daha fazla gibi geliyor diyor. Belki de dünyanın en hızlı büyüyen kapalı alan sporlarından birine denemek istersiniz. Futsal, futbolun daha küçük bir kapalı alan türü. Hız ve beceri gerektiren bir spor olarak tanımlanan futsal, günümüzün birçok iyi oyuncusunu futbola kazandırdı. Belki de düşük yoğunluklu bir spor arıyorsunuzdur. Geri yok, yürüyüş futbolunun da büyük bir büyüme kaydettiğini söylüyor.
9: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities. And
0: bu spor özellikle farklı kültürlerden oluşan toplumlarımızda yaşlı Avustralyalılar arasında büyük ilgi görüyor ve katılmak isteyenler kulüplerimiz aracılığıyla kaydoluyor diyor. En güzeli de bir parçası olduğunuz oynayanlar toplumu. Ahmet Geysari Nia, Melbourne'deki yerel belediyesi aracılığıyla yürüyüş futbolunu keşfetti. Kalbini hızlandıran bu sporu çok seviyor.
12: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping.
0: Aslında yürüyüş futbolunun bu kadar yorucu bir egzersiz olacağını hiç beklemiyordum. Kalbinizi gerçekten hızlandırıyor ve kendinizi çok iyi hissetmenizi sağlıyor. Yürüyüş futbolunu sakın hafife almayın. Çünkü tam bir terleme şöleni ve harika bir moral kaynağı. Yürüyüş futbolunun ne kadar enerji gerektirdiği inanılmaz. Kolay olacağını düşünmüştüm ama aslında biraz ciddiye alırsanız o kadar da kolay değil diyor. 50 yıldır futbol oynayan Geysari Nia kadar coşkulu oynamanıza gerek yok. Yürüyüş futbolu düşük etkili ve sosyal bir spor olarak tasarlanmış. Çelme takmak veya koşmak yasak. Ayrıca düşük yoğunluklu olması nedeniyle sağlık sorunları olan veya özgüveni düşük kişiler için harika bir spor. Aslında her yaş grubu için yürüyüş futbolu seansları da bulabilirsiniz.
12: They are very nice people, very friendly. At first I thought I'm just gonna try it.
0: Çok iyi insanlar var. İlk başta bir deneyeyim diye düşünmüştüm ama oraya ilk gittiğimde bunu gerçekten harika buldum diyor Geysari Nia. Daha önce hiç böyle bir deneyim yaşamamıştım. Yürüyüş futbolu benim gibi yaşlılar için gerçekten çok keyifli. Ben 73 yaşındayım diyor. Heather Garriock herkesin zirveye giden yolu kendisinin belirlediğini söylüyor.
9: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club.
0: Eğer harika bir oyuncuysanız ve elit gelişim yolunda ilerlemek istiyorsanız o zaman kulübünüzden başlamanız lazım. Ardından kulübünüzden bir akademinin parçası olan Gençlik A Ligi kulüplerini bulabilirsiniz. Ve tabii ki gelişmekte olan şampiyonluklar yani gelişmekte olan Matildas

0: veya Sokuruş takımlarımız var. Ayrıca bu kapsamda 14-15-16 yaş grubundaki yerli takımlarımız da mevcut. Genç milli takımlarımız ise 16 yaş altı kategorisinden başlıyor diyor. Hala kararınızı veremediyseniz son sözü Aaron Dibbin söylesin.
1: Across Australia there's more than 2000 clubs and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from
0: Avustralya genelinde 2000'den fazla kulüp var ve bu kulüplerin her biri sporumuzun kapılarını açıyor. Avustralya'da hali hazırda her türlü milletten, kültürden ve geçmişten gelen oyuncular futbol oynuyor ve kulüplerimiz herkesin gelip katılabileceği son derece misafirperver ve dostane yerlerdir. Dolayısıyla futbol oynamak isteyen varsa yerel kulüpleriyle iletişime geçmelerini tavsiye ederim diyor. SBS Audio podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/Australia Explained sitesini ziyaret edin.
2: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
2: Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Nigun Kılıç, Asia Başkanı Michael Burgess'ın teröre karşı uyarı sisteminin gözden geçirileceğini söylemesini inceledi.
10: Asia, Aralık ayında Bondi'de yaşanan toplu silahlı saldırıdan bu yana 14 terör planını engellediğini ve mevcut terör seviyesinin muhtemel olarak kaldığını açıkladı. Ancak Avustralya istihbarat şefi mevcut uyarı sisteminin halkın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi hafife aldığını belirterek teşkilatın uyarı sistemini gözden geçireceğini duyurdu.
11: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked, but we shouldn't be surprised.
10: Otokratik rejimlerin muhalifleri ve düşman olarak algılananları susturmaya çalıştığını gördüğümüzde şok oluyoruz. Ancak şaşırmamalıyız diyen Avustralya istihbarat şefi, bilgisayar korsanları bilinen güvenlik açıklarından yararlanarak sistemleri ele geçirdiğinde şok oluyoruz. Ancak kesinlikle buna da şaşırmamalıyız. Antisemitizm hoş görüldükten ve normalleştirildikten sonra büyüdüğünde şok oluyoruz. Ancak yine buna da şaşırmamalıyız diye konuştu. ASO Genel Direktörü Mike Burgess, ajansın mevcut terör tehdidine ilişkin değerlendirmesinin bir parçası olarak yıllık konuşmasında yaptı bu açıklamayı. Konuşmada ASO'nun Aralık ayında Bondi'deki toplu silahlı saldırıdan bu yana 14 terör planını engellediği ortaya çıktı. Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı, Avustralya'nın mevcut tehdit seviyesinin muhtemel olduğunu, yani önümüzdeki 12 ay içinde anakarada bir saldırı veya saldırı planlaması olasılığının %50'den fazla olduğunu söyledi. Ancak bunun hikayenin tamamını anlatmadığını da dile getirdi.
11: Next level on the scale is expected. which applies when we have

0: su SBS.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: Yahudi hedeflerine yönelik saldırıları yönettiği iddia edilen Avustralya ile güçlü bağlantıları olan iki kişiyi tespit etti. Mike Burgess, İran'da yaşayan bir Avustralya vatandaşının 2024 yılında Bondi'deki bir iş yerine düzenlenen kundaklama saldırısını organize ettiğini ve Irak'ta yaşayan eski bir Avustralya vatandaşının da Melbourne'daki Adas İsrail Sinagogu'na yapılan saldırının arkasında olduğunu söyledi. Burgess, her ikisinin de İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğunu ve Eizon'un kim olduklarını bildiğini ancak soruşturmalar devam ettiği için isimlerini açıklayamayacağını belirtti. Uluslararası güvenlik ve terörizm uzmanı olan Intelligence Risks adlı kuruluşun genel müdürü Niall Fergus, Kanal 9'un Today programına verdiği demeçte saldırıların yurt dışındaki benzer olayların ardından geldiğini söyledi.
5: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks.
4: Eğer bir eğilim varsa Golders Green'deki Yahudi ambulans servisine veya Paris'teki Bank of America'ya yönelik kundaklama saldırılarını gerçekleştirmek için vekil güçler veya suçlular kullandıkları yönünde olurdu diyen Niall Fergus, çok şükür ki bu tür kitlesel can kayıplarına yol açan saldırılar olmadı. Ancak Burgess'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Şu anda kesinlikle tetikte olmalıyız diye konuştu. Eizon'un siyasi amaçlı şiddet eylemlerinin daha olası hale geldiği uyarısının ardından İçişleri Bakanı Tony Burke, ABC radyosuna 10 yıllık terör tehdidi uyarı sisteminin gözden geçirildiğini söyledi.
6: There is a review that's happening on that. That's right. And different countries, particularly our Five Eyes partners.
4: Bu konuda bir inceleme yapıldığı doğru ve farklı ülkeler, özellikle Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan bir istihbarat paylaşım ittifakı olan Five Eyes ortaklarımız, herkes bunu biraz farklı şekilde yapıyor diyen Bakan Tony Burke ve biz de bunu inceliyoruz. Önemli olan Avustralya halkının ve kolluk kuvvetlerimizin mümkün olan en iyi bilgiyi almasını sağlamaktır diye konuştu. Liberal senatör Jonathan Dunham, sistem çalışmıyorsa değişikliklerin öncelikli olması gerektiğini söyledi.
7: All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months including
4: tüm bunlar elbette Bondi olayı da dahil olmak üzere son 12 ayda meydana gelen tüm olaylarla birleştiğinde ülke olarak bizim için son derece endişe verici diyen Senatör Jonathan Dunham, eğer yasal rejimlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyorsa terörle ilgili konularla nasıl başa çıkacağımız konusundaki çerçevenin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyorsa bunu acilen yapalım şeklinde konuştu. Bu arada Avustralya'nın istihbarat teşkilatı terör tehdidi rehberini yayınlarken terör örgütü olarak belirlenmiş bir grup olan IŞİD olarak anılan grubun bir üyesinin partnerine ülkeye yeniden giriş izni verildi. Suriye'de yaşayan kadın daha önce geçici bir sınır dışı etme kararına tabiydi ve bu karar evine dönmesine izin vermek için kaldırıldı. Bakan Burke, ABC radyosuna verdiği demeçte kadının dönüşünde çok yüksek düzeyde gözetim altında olacağını söyledi.
6: But we received the final advice yesterday that we can no longer have an exclusion condition.
4: Ancak dün artık onun için bir dışlama koşulunun uygulanamayacağına dair nihai tavsiye aldık. Kurumlarımızla görüştük. Hazırlar. Yani izin verilecek diyen Bakan Burke, bunun anlamı ona uygulanacak koşulların mümkün olan her şey olmasıdır. Örneğin rapor vermesi gerekecek ve nerede yaşadığını, nerede çalıştığını, nerede okuduğunu bilmemiz gerekecek diye konuştu. Ulusal Parti lideri Matt Canavan, hükümetin ulusun güvenliği ve emniyetinin yanında yer almadığını söyledi.
8: We feel the government should have done

0: to keep people like this who have associated with terrorist organizations.
1: Hükümetin dünyanın en kötü terör örgütleriyle bağlantılı olan bu tür insanları ülkemizden uzak tutmak için daha fazlasını yapması gerektiğini düşünüyoruz diyen Ulusal Parti lideri Matt Canavan, bu kişilerin ülkemizden uzak tutulması gerekir dediği konuştu. Avustralya topraklarının ötesinden gelen güvenlik tehditleri Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün belirsizlik için bölgeyi güvence altına almak konulu konferansında konusu oldu. Avustralya Ulusal Üniversitesi Stratejik ve Savunma Çalışmaları Merkezi'nden Profesör Peter Dean, ASIO'nun bölgesel bir güvenlik tehdidi karşısında hazırlıklı olma çağrısını yineledi. Kilit unsurun bir ulus olarak kendi kendine yeterlilik olduğunu söyleyen Dean, Avustralya'nın istihbarat ve lojistik konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığından uzaklaşmasını öngören 2026 Ulusal Savunma Stratejisine atıfta bulundu.
2: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential against a major power?
1: Bu artık geçerli değil. Peki büyük bir güç tehdidine karşı, büyük bir savaş potansiyeli karşısında kendi kendine yeterlilik neye benziyor diye soran Profesör Peter Dean, ulusal savunma stratejisinin bize söylediği gibi daha çok endüstriyel kendi kendine yeterliliğe benzemeye başlıyor. Bu durum ulusal direnç ve toplumsal uyumun artmasına, sivil hazırlık çalışmalarına doğru bir eğilim göstermeye başlıyor. Bütün bunlar gerçekleşmeye başlıyor gibi görünüyor diye konuştu. Uzmanlar ulusal öz yeterliliğin arttırılması çağrısında bulunurken, Savunma Bakanı Richard Marles, 2021'de imzalanan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile üçlü savunma anlaşması olan AUKUS'un geleceği hakkında görüşlerini dile getirdi. Bakan Marles, anlaşmanın uygulanabilirliği ve geleceğiyle ilgili eleştirileri eski başbakanlar ve ASPI'nin ilk başkanı da dahil olmak üzere kabul ettiğini söyledi. Ancak anlaşmanın Avustralya'nın güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti.
3: In regards to all three countries, we have now seen changes of government in terms of political persuasion in all three.
1: Üç ülkeyle ilgili olarak siyasi görüş açısından hükümet değişiklikleri gördük diyen Marles, ancak AUKUS'a olan bağlılık üçünde de korundu diye konuştu. Lowy Enstitüsü'nün yaptığı bir ankete göre anlaşmaya kamuoyu desteği de var. Lowy Enstitüsü anketi ayrıca tarihte ilk kez Avustralyalıların çoğunluğunun kendilerini güvende hissetmediğini ortaya koydu. Ancak Charles Lyons Jones da dahil olmak üzere araştırmacılar katılımcıların neredeyse dörtte üçünün, yani %73'ünün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin sorumlu davranacağına dair güvenin azalmasına rağmen Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakını desteklediğini söyledi.
4: And what that shows is that Australians remain pragmatic about the global environment we face.
1: Jones, bu da gösteriyor ki Avustralyalılar karşı karşıya olduğumuz küresel ortam konusunda hala pragmatikler ve dünya olaylarının burada kendi ülkemizdeki etkisini anlıyorlar diye konuştu.
5: Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce yarınki maçları size hatırlatmak istiyorum. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yarın sabah 02'de İngiltere Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçı var. Tabii bu saatler Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle. 06'da Belçika Senegal ve 10'da Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları olacak. Bir sonraki yayınımız 2 Temmuz 2026 Perşembe, yani yarın saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugün size Deniz Seki'den bir parçayla veda ediyoruz. Bir avuç aşk.